Ünsal çi. Kança cıldı ömür bar sanap bir çi. Ökünbeste yaşaylık. Getsek kayra yol jokko kaytıp kelçi. Kaytsak kayra yol jokko.